sakya mani yanımda bulunca kastukar ben yaptırıca yadistirin.